gör saru denginde ne çeligere notun taldan mungun çağa honnil sürige mürründe şigin alıyorsun zürgüşün doğa çıl tay zütkillikte hıncınınne haydesi buydesi varsa sana hadi hiçin orayğır çimkiri buldu yamma sürigen çeliğin cırakışın bilcesin hattun ayında sutsa dögü haşire sayma çindenne Çelim tek